0: Jedi. I am a Jedi. Like my father before me. I am a Jedi. I am a Jedi. I am a Jedi. Like my father before me.
1: Serve me.